ono ni kalondozi aba yozira okulondola ensonga adikutuseku wano muludegere the chain.